Ata zagenda miungu ratu na monza Ati ila section Nambazi mwe noti monza noti noti kenda ile itano kana noti monza Itatu kenda ile itano kenda.